0: mim de microfon show.
1: Alexa, aslında bizi bunlardan bekle.
0: Microfon show.